Ketvatı sisara. İre bikam gira ne hariyete oba. Mangi çivi tete buna vage. Aydın atıyon at kovmen adre ino kiyayın ne. Mangi reşa. Adre sudur.